0: σταθερό στις 100, δεν σε καθάνει.
1: Ben çok hatalı da sana kadar da net ve son ekran altına tabi bir iki varlığına sonuçlanmış oldu.
0: Ben uzatıyorsun. Ne kadar olsun.

Biz sanki Fatih'le Polak da ama inatladım. Brüksel'le biz sanki Rampete'yi sık düğü